0: Herkese merhabalar. Ben Cihan Elma. Burası Radyo Lora 97.5'tesiniz. Radyonuz ve programınız Fısıltı'dan Çığlıya'yla tekrardan karşınızdayız. Bugün teknik sorunları gidermek için yayının ilk 10 dakikası Koma Berhudan'dan Gulas Varan ve Govenda Şervan'ın parçalarıyla girdik. Programdan sonra İmral Sekreteriyası'ndan Veysi Aktaş gelecek. Önümüzdeki hafta onun aktarımlarıyla bir program yapacağız. Aynı zamanda kendisiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Gelinen aşamayla alakalı nelerin olup bittiğine dair bize son görüşmeler, yasa, yine Kandil'in belli açıklamaları, halktan gelen tepkiler. Bütün bunları toplayacağız, bir sorularımızı soracağız. O da cevaplayacak. Buradan çıkınca İsviçre'de Zürih Teklotu'nda bir halk toplantısı olacak. Kendisi oraya katılacak. Bizler de programdan sonra kendisinden görüş almak için bir röportaj talebinde bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadı. Röportaj talebimize olumlu yanıt verdi. Bakalım neler olacak önümüzdeki hafta. Sizinle paylaşacağız. İki tane cezaevinden gelen mektup var. Transbeyler Türkiye'de biliyorsunuz ailem güvende operasyonlarıyla bir yakın dönemde 2 hafta önce bir operasyon gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi tutuklandı. Arasında gazeteciler de vardı. En son T24'ünde içinde bulunduğu birçok gazeteye erişim engellendi. Türkiye'de halihazırda erişim sağlanamıyor. Kaoskele'den T24'e kadar birçok bilindik internet haberci yapan sitede erişime engellendi. Cezaevinden 2 tane mektup var. Almanya'dan yolladılar. Bizler de bugün önce onlara yer verelim. Neler yaşıyorlar, neler oluyor, ona bakalım. Daha sonra programımıza müzik akışı ve politik sohbetle devam edeceğiz. Ama önce dediğim gibi trans bireylerin mektuplarını sizlere dinletiyorum.
1: Şimdi arkadaşlarıma Türkiye'de tutuklu, haksız tutuklu bulunan bugün arkadaşlarım mektuplarını okuması için davet ediyorum. Trans aktivisti Janset Kalar. Ailem güvenli operasyonları kapsamında tutuklanan ve Kaos GL Yönetim Kurulu üyesi ve trans aktivist Janset Kalan, Sincan cezaevinden LGBTİ artılara ve hak savunucularına mesaj gönderdi. Şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Lubunyalara ve tüm hak savunucularına. Cümleler kurabilecek, ilham verebilecek ya da cesaret paylaşabilecek bir kadın olarak yazamam. Samimi de olmaz, kendi gerçekliğimle de uymaz. Ancak vefa ve minnet duygusu olan, bu ikisini derinden hisseden bir kadın olarak yazabilirim. Bazılarınıza kırgın olsam da gösterdiğiniz müthiş dayanışma için teşekkür ederim ve umarım size olan minnet borcumu, vefa hakkınızı layığıyla ödeyebilmek için şu hücrenin dışındaki dünyada çabalamaya tez zamanda devam edebilirim. Ben hiçbir zaman görünür olmayı, kimseden rol çalmayı, yapacağım şeyler için başkalarına emeğine ortak olmayı tercih etmedim. Hep kendi hikayemin içinde kalmayı, görev ve sorumluluklarımı yerine getirmeyi, karınca kararınca etrafımla imkanlarımı paylaşmayı tercih ettim. Umarım muvaffak olabilmişimdir. İtiraf edeyim ki şu an bu kadar göz önünde olmak mahcup hissettiriyor. Sizden gelen her cesaret verici mesaj için çok müteşekkirim. Psikoloğumla çözmekte en zorlandığım konulardan bir tanesi ihtiyacım var diyememle alakalıydı. Kendimi koruma içgüdüm o kadar merkezliydi ki düşsem de kalkmasam da imdat diyemezdim. Şimdi hissettiklerim çok farklı. İhtiyacım var. Sarılmaya, kelimenin tam anlamıyla iki kolumu açıp sizlere sarılmaya, paylaşmanın, yüz yüze bir insan yüzüne bakarak sohbet edebilmenin imtiyaz olabileceğini hiç düşünmemiştim. İyiyim diyerek yalan söylemek istemiyorum. Buradaki hiçbir travesti arkadaşım da öyle değil. Yalnızlığın ve kimsesizliğin tedirginliğiyle baş başa olmayı ancak sizlerin bana ve diğer hak savunucusu arkadaşlarıma gösterdiğiniz gibi bir aradılıkla öteleyebilirler. Sincan'dan ve diğer tüm cezaevlerinden nüfus transferi hatırlayın. Bilin ki kimsesiz kalmasınlar sevgiyle ve dayanışmayla. Dün ya yerinden oynar, dün ya yerinden oynar.
2: Taraftar özgür olsa, taraftar özgür olsa. Dün ya yerinden oynar, dün ya yerinden oynar. Taraftar özgür olsa, taraftar özgür olsa.
3: Son olarak yine ailem güvende operasyonları kapsamında tutuklanan Kaos GL Yönetim Kurulu üyesi, trans aktivist Umut Derin, Sincan cezaevinden gönderdiği mesajı okumak istiyoruz. Bizi merak edenler için biz iyiyiz. 80'lerde Lubunyaların yaşadıkları sonrası yok olmadıysak, bugünden sonra da olmayacağız. Bayrağı teslim aldık Lubunya. Güçlünün haklı olmadığına, tüm herkesin artık alıştığını düşünüyorum. Biz bir kez daha bunu göstereceğiz. Umudunuzu kaybetmeyin. Buradayım aşkım. Neredesin aşkım?
4: Buradayım aşkım.
3: Neredesin aşkım?
4: Buradayım aşkım.
3: Neredesin aşkım?
4: Buradayım aşkım.
3: Ay! Ay! Ay!
4: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
3: We will lastly read a message from trans activist Umut Derin, a member of the Kaos GL Executive Board.
0: Evet, bu ailem güvende operasyonuyla alakalı avukatlar da dün bir hak ihlallerine, içerideki transların maruz kaldığı hak ihlallerine yönelik bir açıklama yaptı. Şimdi ona da bakalım. Mersin'deki ihlalleri söylemişlerdi. Avukatların aktardığına göre tutuklu trans bireylerin ihtiyaç duyduğu uzun kollu eşofman takımlarının cezaevine teslim edilmek istenilmiş. Ancak vekaletname bulunmadığı gerekçesiyle bu eşyaların içeri girilmesi engellenmiş. Yine bilgi notunda tutuklunun müdafiyle görüşebilmesi için vekaletname aranamayacağının ilgili yönetmeliğin 19. maddesinde açıkla düzenlenmesine rağmen bu düzenlenmenin de cezaevi yönetimine hatırlatılmasına rağmen maalesef trans bireylerin ihtiyaç duyduğu eşyalar içeri alınmamış. Aynı zamanda ilaçlar da verilmemiş. Hormon ilacına erişememesinin de etkisiyle ağlama nöbetleri geçiren bazı tutuklular kış koşullarının uygun kıyafetlerinde bulunmadığı, ilaçlara erişimin şu an için mümkün olmadığı, hormon ve psikolojik ilaçların bir an önce içeri alınması, almadığı takdirde belli krizlerin geçirileceği iletiliyor. Buna rağmen maalesef avukatların açıklamalarına göre henüz bununla alakalı olumlu bir gelişme olmamış. Bazı tutukluların ise şiltiye dahi erişemediğini tekrardan biyanete iletmişlerdi avukatlar. Avukatların ziyaretinin ardından hazırladığı bilgi notunda tekrardan hak ihlalleriyle alakalı şöyle bir sıralama mevcut. 8 yatak bulunan koğuşta 18 kişi kalıyor, 10 kişi yerde yatıyor. Bazı tutuklular ise şiltiye dahi erişemiyor. Tutuklular uzun kollu eşofman ve kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaçlara hali hazırda erişemiyor. HIV artı tutuklular tek kişilik hücrelerde tutuluyor. Bazı tutuklular cezaevindeki hijyen koşulları nedeniyle sorun yaşıyor. 30 Eylül'de başlamıştı. 29 Eylül'de başlamıştı, affedersiniz. Özellikle bu ailem güvende. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Sanchez Amor da bununla alakalı bir açıklama yaptı ve ailem güvende artık ifade özgürlüğüne açık bir saldırıdır dedi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Sanchez Amor ailem güvende soruşturmasının LGBT artıları yönelik operasyonlardan bağımsız medya kuruluşlarının kapatılmasını genişlediğini belirterek T24'e getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Evet, yani Avrupa'nın klasik kınamanın ötesine geçmeyen eleştirileri, Türkiye raportörü de olsa, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü de olsa, maalesef Sanchez Amor'un söyledikleri Türkiye tarafından çok da dikkate alınmıyor. Çünkü kendi mahkemesini, bir üst mahkemesini, kararını tanımayan bölge mahkemelerine sahip, kendi iktidarın istediği kararı vermeyen yargı tasfiye edilebiliyor. Yani güçler ayrılığı diye bir şey kalmadı. Her şeyin tek bir adamın elinin altında toplandığı bir gerçekle karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında bugün meselesi değil. Gezi Parkı'ndan sonra, Gezi Parkı olaylarından sonra, 2013'ten sonra özellikle onur yürüyüşleri Taksim'de yasaklı hale getirilmişti. Bir bütün zaten Taksim yasaklanmıştı ama onur yürüyüşü de yasaklanmıştı. 12-13 yıllık süreçte geldiğimiz noktada ailem güvende operasyonları, tırnak içinde ahlak bekçiliğiyle böyle operasyonlar çekiliyor. Bizler de olabildiğince bu insan hakları ihlallerini burada gündeme getirmeye çalışıyoruz. Almanya'da bununla alakalı bir eylem oldu, bir demonstrasyon gerçekleştirildi. Oraya da mektuplar yollamışlardı. Mektupları da yine aynı radyoda bizimle program yapan, haber programı yapan, info programı yapan Yannick bize iletti. Bizler de bu mektupları sizlerle paylaşmanın, işimiz gereği bir ihlal varsa onu görünür kılmanın zorunluluğuyla paylaştık. Umarım Türkiye'de ezilen sınıflar, Lubunyalar, LGBT artılar, işçiler, öğrenciler, kim varsa bu iktidardan yana hak ihlaline uğrayan en kısa sürede bir şekilde bu iktidarı devirip kendilerini daha iyi yönetebilecekleri, daha adil bir yönetim, daha şeffaf, daha demokratik, daha demokratik katılımcı bir toplumun adımlarını atarız. Her zaman konuşuyoruz. Çok zor olsa da bunu denemek dışında hiçbir yolumuz maalesef yok. Başta Koma Berkudan'dan başlamıştık. Koma Berkudan'dan devam edelim. Yayınımızın geri kalanını müziğe ayıracağız. Önümüzdeki hafta dediğim gibi Veysel Aktaş'ın aktarımlarıyla tekrardan burada olacağız.

Şimdi hepimizin Erivan Radyosu'ndan çok iyi tanıdığı Süsika Simo'ya götüreceğim. Roni Rojava için. Roni Rojava bir arkadaşımızın çocuğu. Sabahları Avusturya İşçi Marşı ile uyanıp akşamları Avazicia ile uyuyan, henüz bir yaşını yeni bitirmiş bir bebeğimiz. Roni Rojava için Masum Sezgin, Süsika Simo'dan Lenin Rabu Enriz Gargır'ın parçasını istemiş bizde. Birçok Lenin'i görebileceği bir gelecek dileyelim. Roni Rojava'ya buradan, Süsika Simo'dan Roni Rojava'ya Lenin Rabu Enriz Gargır.